Ahını kuçun karavanı doku küre bayın olan arızın süren vere tutun taktay. İsen tümen kırısın ismum ban olan tuncur yadık için evde davada davulu giyecek. Arınzalı kurdan zerdine etkili oktırı hok alzın acır konsun aksaklıyın karabada gidi gadu için yericili yokun yanı bula bula genney. Aldara dedi bugda cangırı külügü digi avuçi yericili tohu gisin deren tohtun gidi durdu dokun yanı bula bula genney. Abnengen hazar inile kayıklı duunile gazara seni havlın duulun hazar lulat havuçun erdin derbene sayağına sale buldun hazar lulat. Dilemengen del tirigi del dere garne döşedin tebe turlumengun takmalı tulava derine toşulun tebe. Dürbülcün sahın serili derin döş karimeligi dürbün cildili kündürşü kukur tatı dokkın yanı balı vulla genney. Tatatasıram dürbünü havsın dorusun tasıl darısı sağın erimgin kötürün tatat kuyun barmakın yılgırtıl tatı dokkın yanı balı vulla genney. İrkün erteli bürük tengilikçi koyruçin kısa doksun saktın. Külgüdün bədil qarağa dəmnəli bidən qarağa zoksa dokkın yanı bolu bolu genney. Aldara dedi boğdalı cangırarın xoyr budun qıttağın təvin sarın arsara dotırlıqçın ayın sarın arsara qadırlıqçın arvın sarın arsara saldırıq kürgə doraqsın. Elingin kıvədə yoruqsın çin arı xarığa ağır cişlikçın kev oldara tovçıllıqçın yev oldara əliqıllıqçın ərsini xara torçıq malagı. Барон картан атқа балгулаш үсеге салаза көрнүгө жолун аткылда кара дережеле ёхын яна болу булла генней. Күрлмөнгөн дөрөдө көрөнүзөр көрөдө гацак тине көвчик дерине мордун сулдап уктургөн охур саган үллә куткылдын кара док күн яна болу булла генней. Тереке бара gülgeli gülgeli yovcilin arın arkılın adılı vidili keşara sokara merete kirimin kıvamın hule

Jangarın hoyer gazın horun diye olsan kamsın gündel hoktan ora desin bolukun yorundal necedar ora bere bolu hiç kelcili ve akın yana bolu bulla günday. Terke veren delcili yavukın yana bolu bulla günneli yarvan hoyer badungu da sadgula hongara devre dorcili yavukın yana bolu bulla günday. İsen temen kürüsün isim onban olan tuncur adıgın Kedü yadu medluga ergün köğe dokkın yanı bolu bolu genney. Otuldan bön kökü kalzını külügin köşe külügde dotsun saktın keşar soğukarım örete. Kerimin kövü munkule her örgün devre daçın erte kiyitin harberin kagarın. Örçin kökü mahar kuruşağa dalın gerler kuruşağa gara dokkın yanı bolu bolu genney.